0: Hello.
1: Aku daji sir.
0: Yes.
1: Aku itu.
0: Mungkin sir.
1: Ugu gara mungkin tu ni lati agbeni mungkin tu.
0: Lati agbeni. Oya mungbo.
1: Olori ajaru tazi. Kamu sebrani.
0: Egbo ada ajina.
1: Egbo ada ajina.
0: Tapi jakule.
1: Egbo ada ajina ye. O pati makadara ini tu. Jadi jus kasi mungkin saya mana dalam tangkui lagi. Kamu jadi egbo ada ajina. Ajaru sih di sini bang pati bang tu bang tu ramu. Tapi sini bang lucu ayo. Ini mana dah ajaru. Kalau mau pergi ke kasi ambil. Kalau mau ulan, kita buka sambil buka kawan.
0: Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim

Agbara oba Adebayo Akande MFR lati nbura muramu bi kinun lagilu FM oke gajoke ile badan la le tentesi lagilu FM ma tesiwaju.